0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmamak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin, umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle
cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi. Dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b, Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum, yine cevap vermedi.
Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmaları yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dost doğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dost doğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dost doğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcu da, hedef de arı duru bir hal

0: şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Sensizliğe
0: Davet Radyo.
1: Islata sevda hat. Ömrüme sor. Kaç kez sayıkladım atını. Geçmiyor benliğinden yüreğinin gül kokusu. Ve geçmiyor zaman bile sensiz. Kırmadım anam. Kırmadım tek bir kalbi bile. İçinde varsın diye. Belki, belki tanırsın diye. Kesmedim kimseden selamımı. Özlemin kalbimin en ağır imtihanı. Bir daha gurbet deme. Gidemem, gidemem anam. Koyup da hasretini sol yanıma. Bilip de olmadığını ağlayarak soluksuz. Gidemem, gidemem anam.

91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: Hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

işleri hikmetli olan Allah. Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.

Hevâ-yu huydan fârih ol, âlemde sultanlık budur. Pendini guş eyle gilmurum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilüp, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm guş et, Müselmanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazın ey mühibbi, vermegil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol.

de gözyaşım. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluktan.

سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 5. cüzü dinlediniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Müslüman, ey hüznü kuşatan ve hüzünle kuşatılan, hani söz vermiştin Habil olacaktın, yürüyecektin özgürlüklere. Bu benim, benim diyecektin. Ölecektin, öldürecektin. Ashab-ı Uhdud olacaktın, atılırken nara yar diyecektin. Zalimin kahkahasında Rabbinin zikrini duyacaktın. Bir edecektin gönül tesbihinde Yusuf'un zindanını, Musa'nın asasını, ateşte üşüyen İbrahim'in duasını, sevdanın gönül penceresinde. Taif'te taşlanan sendin, biliyor musun? Taif'te kanayan baş sendin, yanıyor musun? Taif'te, ya Rabbi sen onları affet, onlar bilmiyorlar diyen sendin, söylüyor musun? Hüseyin'in Kerbelası, Filistin'in çocukları. İnan, inan ki kaybetmedin ellerini. İnan ki taşlara atan ebabillerdi Abdülmuttalib'in duasıyla. Ümmet olmanın yükünü Rıdvan beyatıyla bilip hendeklerde dualarla ısınıyor musun? Müslüman, Müslüman, Müslümanım demenin güzel ağırlığını Bilal'in ezanında, Sümeyye'nin şehadetinde, Ubey bin Kâb'ın kıraatinde, Hamza'nın yüreğinde hissedip, dinleyip, anlayıp ağlıyor musun? Sevdan yüreklerde mahpus, dua, tesbih, silahı unuttun sen. Ağlamayı başka sevgilerden attılar. Sevmeyi, sevilmeyi Ebu Bekir'in açlığını, Ömer'in adaletini, Osman'ın infakını, Ali'nin ene ya Resulallah deyişini biliyor musun? Söylüyor musun? Unuttun, unuttun, unutturdular sevgiyi bize. Şirk dünyasında yaşamak, amelin özgür de olsa esarettir. Unutturdular bize sümme cealnake ala şeriatin minel emri ilahi fermanını. Biliyor musun? Anlıyor musun? Ya Rabbi, ya Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten sensin. Ya Rabbi, ayaklarımızı sabit kıl, küfre karşı bize mücadele gücü ver. Ya Rabbi, ilmi, ameli, tebliğ ve cemaat şuurunu bize öğret, öğrettiklerinle var et. Ya Rabbi, istikametsizlikten istikamet birliğine, parçalanmışlıktan vahdete ulaştı. Ya Rabbi, akidemizi sorularımızın ve sorunlarımızın elinden kurtar ve koru. Ya Rabbi, Resulümüzün ümmetin helak sebebi saydığı ırkçılığı bizden uzak tut. Bizleri ümmetiniz bir tek ümmettir ayetine tabi kıl. Ya Rabbi, bizleri müminlere karşı alçak gönüllü ve muhabbetli, Ebu Cehillere karşı izzetli kıl. Ya Rabbi, bize de bu topraklarda sana ulaşan en güzel yol olan şehadeti ve zaferi nasip et. Hayatın, ölümün ve ibadetin

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberim.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeline bir. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserimizin 15. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad zeyyennes semâed dunya bimesâbiha ve cealnâha rucûmen lişşeyâtîn. Sadakallâhul azîm. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, kozmografya, astronomi, gök bilimi. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir, gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Evet, Cenab-ı Hak yeryüzünü yaratmış, nimetlerle donatmış ve yeryüzüne uygun sakinler, insanları, hayvanları ne yapmış? Misafir etmiş. Aynen onun gibi hakikat ve hikmet ister ki şu gökyüzünün de sekeneleri, sakinleri, gökyüzünde bulunan, gökyüzünden istifade eden sekeneleri bulunsun. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeyi başıboş, efendim, lüzumsuz yaratmıyor. Lisan-ı şer'ide o ecnas-ı muhtelifeye melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Gökyüzünün sakinleri de melekler ve ruhaniler. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi, süslü saraylar hükmünde olan semavat, gökyüzü dahi, gökler dahi zişuur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Onlar dahi, yani melekler ve ruhaniler de insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünkü kainatı had ve hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, süslemesi bilbedahe apaçık mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu kainatı hesapsız olarak süslemiş, güzelleştirmiş, nakışlandırmış, tezyin etmiş. Elbette buna karşılık ne ister? Tefekkür eden, düşünen, teşekkür eden bakışları ister. Evet, hüsün, güzellik elbette bir aşık ister. Hüsün, yani güzellik elbette bir aşık ister. Taam ise, yemek ise aç olana verilir. Evet, hüsün elbette bir aşık ister. Taam ise, yemek ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin, insanlar ve cinler şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata, nihayetsiz melaike envaı ve ruhaniyet ecnası lazımdır. Bazı rivayatın işareti ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verilen şeylerin işaretiyle ve intizam-ı alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı seyyare gökyüzünde seyir halinde, hareket halinde olan bir kısım cisimler seyyarattan tut ta katarata kadar, damlalara kadar bir kısım melaikenin merakibidirler, bineğidirler. Damlalardan tut ta gökyüzündeki yıldızlara, gezegenlere kadar her biri birer meleğin, birer melaikenin bineğidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler. Hatta halk arasında biliyorsunuz yaygındır bu. Yeryüzüne indirilen her bir yağmur tanesini bir melek indiriyor denilir. Çünkü hadis-i şerifin rivayetinden de bu anlaşılıyor. Bir kısım ecsam-ı seyyare seyyarattan tut ta katarata, damlalara kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler. Onlar bunlara izni ilahi ile, Cenab-ı Hakk'ın izniyle binerler. Alem-i şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım ecsam-ı hayvaniye, hayvan cinslerinden bir kısmı hadiste tuyurun, hudurun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, yeşil kuşlar, cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın, ruhların tayyareleridirler, binekleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alemi cismaniyatı seyran edip, o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizat-ı fıtratı temaşa ederler. Elbette kesavetli topraktan ve kuduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrakı halk eden Halık'ın, kesafetli topraktan ve kuduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zişuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair Nokta namında bir risalemde ve 29. sözde 2 kere 2 4 eder derecesinde bir kat'iyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak, zemin ile gökler, yeryüzü ile gökler, bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Gerçekten de yeryüzüne ve gökyüzüne bakan bir insan anlar ki bunlar birbirinin kardeşi hükmünde. Öyle bir uyum, öyle bir münasebet, öyle bir bağlılık var ki biri birini oluşturan bir bütünün iki parçaları gibi gökler ve yer. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Göklerle yerin arasında ehemmiyetli irtibat, bağlantı ve mühim muameleler, mühim uygulamalar vardır. Zemine lazım olan, yeryüzüne lazım olan ziya, yani ışık, hararet, yani ısı ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Evet. Zemine lazım olan, yeryüzüne lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Demek ki bunlar birbiriyle irtibatlı. Vahye istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin, vahye dayanan bütün semavi dinlerin İcma'ı ile ve şuhuda istinad eden bütün ehli keşfin tevatürüyle melaike ve ervah semadan zemine geliyorlar. Melekler ve ruhlar gökten yeryüzüne iniyorlar. Bundan hisse garip bir hadsi kat'i ile bilinir ki sekene-i arz için semaya çıkmak için bir yol vardır. Madem ki gökyüzünden yeryüzüne bir iniş var, o halde bu gösteriyor ki yerden de semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet. Nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Başımızı kaldırıp gökyüzüne bir baksak, aklımızla, hayalimizle, bakışımızla bir anda semavatta geziniriz. Öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya, ağırlıklarını bırakan peygamberler ve veliler veya cesetlerini çıkaran ervah-ı emvat, vefat edenlerin ruhları izni ilahi ile oraya giderler. Madem hıffet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava semaya gidebilirler. Üçüncü basamak, semanın sukut ve sükuneti. Semanın, gökyüzünün sükut ve sükuneti. Yani hem sessizliği hem de sakin durması, birbirine çarpmaması, herkesin kendi yolunda gitmesi, kendi vazifesini görmesi ve intizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir ki, hem geniş hem parlaklığı, nurluluğu gösterir ki, sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Gökyüzünün sakinleri, gökyüzü sakinleri, yeryüzünün sakinleri gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Bütün ahalisi Cenab-ı Hakk'ın emrine itaatkardırlar. Ne emrolunsa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Yani şu senindi, bu benimdi, almadın, vermedin, gelmedin, gitmedin. Böyle bir şey gök sakinleri için söz konusu değil. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Evet, zeminde ezdat içtima etmiş. Yeryüzünde zıtlar bir araya gelmiş. Eşrar ahyara karışmış. Şerliler hayırlılara karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. Münakaşalar, tartışmalar, kamplaşmalar başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış. Şu hakikatin hikmeti şudur ki,

0: Evet, şu hakikatin hikmeti şudur ki, beşer yani insan, şecere-i hılkatin, yaratılış ağacının en son cüz'ü olan meyvesidir. Malumdur ki, bir şeyin semeresi, bir şeyin meyvesi, en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. Malumdur ki bir şeyin semeresi, meyvesi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. Gerçekten de bir insan bir çekirdek eker, Allah'ın izniyle o filiz olur, fidan olur, ağaç olur, çiçek açar ve 3-5 tane meyvesi olursa, işte adam için o bir meyvenin değerini ölçmek çok zor. Onun için el emeğiyle yapılan, oluşturulan bahçenin değerine fiyat biçilmiyor. Ama miras kalanın değerine hemen fiyat biçilir. Dolayısıyla malumdur ki bir şeyin semeresi, meyvesi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için semere-i alem olan insan, insanın şu kainatın, alemin en mükemmel meyvesi insandır. Semere-i alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize-i kudret olduğundan, beşiği ve meskeni olan zemin, insanın beşiği ve meskeni, hem burada oturuyor insan, hem sallanıyor. Beşiği ve meskeni olan zemin, asumana nispeten, gök yüzüne nispeten, maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi. Dünya, dünyamız küçük bir gezegen. Yıldızlara göre, diğer bir takım gezegenlere göre küçük bir gezegen. Ama dünyanın kalbi hükmünde bir gezegen. Çünkü kainatın en mükemmel meyvesi olan insanı o taşıyor. Yani yaratıcının insana vermiş olduğu değerden dolayı dünyamız değer kazanıyor. Vücuttaki kalp gibi nazara veriliyor. Manen ve sanaten dünya bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizatı sanatın meşheri, sergisi ve bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri ve maakesi ve hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-i sagiresinde cevadane icadın medar ve çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin süratle değişen taklitgahı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın yani dünyamızın haşiye, evet küreyi arz yani dünyamız küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Daimi bir çeşme, yani sürekli akan bir çeşme, varidatsız, yani akarı olmayan büyük bir gölden daha büyük. Çünkü göl kuruyabilir, suyu azalabilir ama pınarın suyu sürekli olarak akmaya devam ediyor. Yani akan küçük bir su, duran büyük bir sudan daha büyüktür denilebilir. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulatla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek müvazeneye çıkabilir. Sürekli bir şeyler ölçülen bir ölçek, ölçülmüş bir kenarda duruyor ve sabit olan bir dağdan daha büyük denilebilir. Aynen öyle de küre-i arz, yani dünyamız, Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra'a ve hadsiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmerli 100.000 tarzda masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al. Yani bütün mazisini hazır farz et. Sonra yek nesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Göreceksin ki arz dünyamız ziyade gelmezse noksan da kalmaz. İşte Rabbus semavati vel ard sırrını anla. Yani göklerin ve yerin Rabbi. Göklerle birlikte yer beraber telaffuz edilmiş. Bir tarafta gökler, bir tarafta tek olarak yer. Bu azameti maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, dünyayı, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren, tekrar tekrar Rabbus semavati vel ard der. Hem arzın şu mezkur hikmetlerden neş'et eden süratli tahavvülü, süratli değişimi ve devamlı tagayyürü, devamlı başkalaşması iktiza eder ki sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat olsun. Hem şu mahdut arz hadsiz mucizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hulki bir kayıt konulmadığı için insanın duygularına diğer varlıklar gibi, mesela hayvanlar gibi bir sınır konulmamış. Zihayatlar gibi, sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hulki bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. enbiyadan, evliyadan tut, ta Nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı imtihanları peyda olmuştur. Yani insan sınırlarına duygu konulmamasıyla yükselme mesafesinde enbiyalar, evliyalar tarafına uçmuş, alçalma noktasında da Nemrutlar ve şeytanlar derekesine inmiş. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemizi bize verilen duyguları hayır yolunda, helal dairede kullanmayı nasip eylesin. Bu kısacık ömür sermayesiyle ebedi bir saadet yurdunu kazanabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaatkanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66. Uygun kitap kırtasiye uygunbirşey.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya Kerimes Safh, Ya Azimel Men, Ya Kethirel Hayr, Ya Kadimel Fadl, Ya Latifes Sun'a, Ya Daimel Lutf, Ya Nafisel Kerb, Ya Kâşifel Durr, Ya Malikel Mulk, Ya Kâdiyen Bil Hak, سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
6: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
9: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin halik.

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: فجئنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. يا من هو في القيامة ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olur.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz bağrın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

Yusuf düçü çoğlu çiya Bıra Yusuf çekir bira Gotun bavo hari gura Mere Yusuf mere çole Mere Yusuf mere çole

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun Kitap Kırtasiye uygunbirşey.com.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, yine bir hadis parçası programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amel, el-hubbu fillah, Allah için sevmek, وَالْبُغْزُ فِي اللّٰهِ ve Allah için buğz etmek, nefret etmektir diye buyuruyor. Dinin temeli, dinin özü sevgi ve nefrete dayanıyor. Tabi bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimizin bu şekilde buyurduğunu belirtiyor. Dinin özü, temeli nedir? Sevgi ve nefret. Kimi sevecek bir insan? Allah'ı sevecek. Allah'ı sevenleri sevecek, Allah'ın dostlarını sevecek, Allah'ın haramlarından kaçınan, Allah'ın helallarını işleyen, Allah'ın emrine muti, peygamberi dinleyen, peygambere tabi olmuş insanları, müminleri sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Neyden nefret edecek? Şirkten, küfürden, isyandan, fısktan, fasıktan, bu cürümleri işleyenlerden nefret edecek, onlardan uzak duracak. Ne için? Yine Allah için. Demek ki iman etmek için yalnız bir şeyi bilmek yeterli değil. Yani bir iradenin fiil olabilmesi için, hani bir şey diliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ama bunun fiil olabilmesi için sevmek de gerekli. Sevmek nerede olur? Kalpte olur. Hub diyoruz. Böyle hubbun çeşitli manası var. Habbeden geliyor. Taniye derler böyle. Ve hatta şöyle güzel bir benzetme yapmışlardır alimler. Ha harfi dikkat ederseniz boğazdan çıkar. B harfi de son harftir. Dudaktan çıkar. Yani sevgi neymiş? En sonla en başın birleşmiş halidir. İşte sevgi bu kadar önemli ve değerli. Tane, habbe, çekirdek bütün özellikleri üzerinde taşıyor. İşte bundan dolayı dinin başı da muhabbettir, sevgidir. İşte bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun yani sevdiği dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz iyi bakın. Kime dostluk ediyor, kiminle sevişiyor, kime sevgi besliyor. Bu nedenle çok anlamlı bir hadis-i şerif. Yani bu üç hadis-i şerif dinin temelini oluşturan bir hadis-i şerif. İşte bundan dolayı mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani kuru bir lakırtı, sadece iş olsun diye bir söz değil. Sevgi bazı şeyleri gerektirir. Yani iman ameli gerektirir, tavrı gerektirir. Böyle bir iraden ortaya koyulması için de o fiili müthiş bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu nedenle sevgi nedir? İçten gelen tabii bir şeydir. Bir de insanın kendi yönelmesiyle meyletmesidir. Adı üstünde zaten sevgi bir manada meyletmek, bir şeye düşkün olmak, bir şeyi istemek, bir şeyi arzulamak, ihsanda bulunmak değil mi? İşte insan menfaati olan bir şeyi ne yapar? Sever. Menfaati olan bir şeyi ister, ona sevgi besler. Bu nedir? Akli bir sevgidir. Çünkü senin bir şeyde menfaatin var değil mi? Bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın, biriyle bir iş kuracaksın veya bir arkadaşlık kuracaksın. Burada ne yaparsın? Kendi menfaatlerin ne gerektiriyorsa ona göre. Bu nedir? Senin akli sevgindir. Bir de fıtrattan içten gelen bir sevgi vardır ki o daha farklıdır. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah sen bana iki yanım arasındaki sevgimden başka her şeyden sevgilisin diyor. Yani kendi nefsimden hariç her şeyden sevgilisin. Peygamberimiz ona diyor ki ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi sen bana iki yanım arasındaki sevgimden daha sevgilisin. Peygamberimiz de diyor ki, ya Ömer, şimdi imanın tamam oldu. Hani nedir? Her şeyden çok sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Bir insanın ölçüsü nedir? Kur'an olacak, Allah-u Teala olacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak, onun sünneti olacak. Yani sevmede de, nefret etmede de ölçü bu olacak. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Allah'ın düşman olduklarına düşman olacağız. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ya, kutsal hadiste Allah-u Teala diyor ki, kim benim bir dostuma, velime düşman olursa ben ona harp açarım. Çünkü niye? Allah'ın dostu, Allah'ın dostuna da dost olmak gerekiyor. Allah'ın düşmanına da düşman olmak gerekiyor. İşte bu nedenle Mücadele suresinin son ayeti cellesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmiş, hudut koyma yarışına girmiş, Allah'ın koyduğu, Resulünün koyduğu kural ve kaideleri, kanunları çiğnemiş, kendi kafasına göre kanun ve nizam yapmış olanlara ne diyor? Bir kavim babaları da olsa, anneleri de olsa, akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Yani onları sevmezler. Veya yine Tevbe suresinde ne diyor? İşte ticaretleriniz, mallarınız, evleriniz, şu bu sayıyor. Allah'tan, Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa. Burada ne yapıyor? İşte bakın sevgi nereye getiriyor. Demek ki sevmek çok önemli. Kişi kimi sevdiğini, niçin sevdiğini çok iyi bilecek. Hayatına bir ölçü koyacak. Ölçü kendi aklı değil, kendi menfaatleri değil, kuruntuları değil. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu ölçüler olacak. Bu ölçüler dahilinde de sevgisini ayarlayacak. Onun için Hamdi Yazır duasında diyor ya, sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yani kimi seviyorsan Allah'ım bize sevdir. Kimi de sevmiyorsan, düşmansan onlara da nefretini kalbimize koy diye buyuruyor ki biz bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sevgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Eğer senin menfaatine dokunan bir şeyden dolayı nefret ediyorsan ama Allah'a karşı işlenen cürümlerden, suçlardan dolayı da nefret etmiyorsan, sendeki bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman noktasında sen kendini kontrol etmek zorundasın. Çünkü nedir ölçü? Allah'ın kitabıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir, onun sünnetidir. Onun sevdiklerini seveceğiz, onun sevmediklerini, düşman olduklarına da düşman olacağız. Ama niçin düşman olacağız? Allah için düşman olacağız, Resulullah için düşman olacağız. Yani ölçümüz bu olacak. Kim Allah için severse ve kim Allah için buğz ederse, nefret duyarsa, öfkelenirse ve yine Allah için verirse ve yine Allah için bir şey men ederse, o kimsenin imanı kamildir, mükemmeldir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Demek ki verirken de Allah için verecek, bir şeyi men ederken de Allah için men edecek, bir insana düşmanlık besliyorsa Allah için düşmanlık besleyecek, bir kimseye karşı sevgi besliyorsa, dostluk besliyorsa da ona da ne için yapacak? Allah için o dostluğu beslemiş olacak, o dostluğu kurmuş olacak, o sevgiyi onun için yapmış olacak. Bunun dışındaysa o kimse iman noktasında eksiktir, iman noktasında zayıftır ve imanını tahsis etmesi gerekir ki ve bütün ulema şunu söylüyor, diyor işte bu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dinin usulüdür. Yani dinin usulündenmiş, dinin aslındandır ve dinde büyük bir bölümdür. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraberken onlara soru soruyor. Diyor ki hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevimlidir? Oradan bir grup kalkıyor diyor ki namaz. Diğer biri kalkıyor zekat. Diğer biri kalkıyor cihat. Peygamberimiz hepsine yok yok yok diyor. Ve sonra da diyor ki Allah katında en sevimli amel, en faziletli amel Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diye buyuruyor. Allah-u Teala bizi de bu kullarından eylesin. Sevdiği zaman Allah için seven, düşmanlık beslediği zaman da Allah için düşmanlık besleyenlerden eylesin. Ama menfaatleri için, geçici dünya için, heva ve hevesi için dostluk veya düşmanlık besleyenlerden bizi eylemesin. Ve hele hele Allah düşmanlarına günah işlenirken, Allah'ın dini alaya alınırken, böyle günahlar böyle türlü türlü alenen işlenirken, onlara karşı, işleyenlere karşı, işletenlere karşı, vesile olanlara karşı kalbinde bir sevgi duyuyorsa, o zaman nedir? İman noktasında bu kimsede büyük bir eksiklik vardır, nakıslık vardır. O kimse imanı düzeltmeli, imanı tahsis etmelidir. Ve yine aynı şekilde Allah düşmanlarına sevgi besliyorsa, günahkarlara ve fıskı fücura karşı sevgi besliyorsa, o zaman bu kimse de yine kendini kontrol etmelidir. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın hukuku karşısında ses çıkarmayıp kendi hakkı karşısında düşman olabiliyorsa ve düşmanlığını da daha büyük ilerletebiliyorsa, bu tür davranışlar noktasında kişi kendini kontrol etmek zorundadır. Gerçekten bakıyoruz günümüzde Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hukuku noktasında insanlar hiç önemsemezken, kendilerinin ufacık bir menfaatlerine zarar geldiği zaman bütün dostluklarını ve düşmanlıklarını bu temel üzere kurmuşlar. Dünya menfaati ve kendi menfaatleri üzerine kurmuşlar. Kendi menfaatlerine ufacık bir zarar gelse, kendi şahsına ufacık bir söz söylense, onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Çok ileri safhalara getiriyor. O insanlarla bütün ilişkilerini koparıyor. Ama Allah'ın hak ve hukuku noktasında bakıyorsunuz, hiçbir ilerleme yok. İşte bizi Allah böyle eylemesin, bu kimselerden de eylemesin. Ve duamız odur ki Allah'ım, sevdir bize sevdiklerini ve yerdir bize yerdiklerini. Ve bu şekilde de senin için seven, senin için düşman olan kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Diğer hadisi şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel, es-salatu li vaktiha, vaktinde, ilk vaktinde kılınan namaz, sümme birrul valideyn, anne ve babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra Allah yolunda cihattır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şimdi namaz nedir? Allah ile kulu kavuşturan, Allah ile kulu arasındaki bir münasebet. Peki anne babaya iyilik nedir? Anne babaya iyilik de yaratılmışlar arasındaki hukuk. Önce kimden başlarsın? Yaratılmışlar arasındaki hukukta anne baban, senin varlık sebebin, onlardan başlarsın. Sonra nedir? Cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad. O da nedir? Dinin zirvesi dediğimiz zulmü ortadan kaldırmak için uğraş verme. Şimdi namaz en büyük tevhid ameli. Allah-u Teala'yı birleme. Hem bedenle yapıyoruz, hem lisanla yapıyoruz, hem gönülle yaptığımız bir ibadet. Hem mali bir ibadete giriyor, hem de bedensel bir ibadete giriyor. Değil mi? Mali nedir? Namazda setre avret diyoruz. Üstümüzü örtmemiz gerekiyor. Kapanmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Madde gerekiyor. Elbise giyiyoruz. Ha, elbise giyerken de helal olan elbiselerden giyeceğiz. Helal kazançla elde edilmiş elbiselerden giyeceğiz. Mesela erkeklere ipeği Allah-u Teala haram kılmış. Altın takınmayı, ziynet takınmayı erkeklere haram kılınmış. İpek bir gömlekle namaz kılma doğru bir davranış olur mu? Olmaz. Altın takmış, ziynet eşyalarını bir erkek takmış olur mu? O da olmaz. Bu nedenle nedir? Giydikleri helal olacak ve helal kazançtan da olacak. Çünkü bir amelin kabul olması için bu şartlar gerekir. Ha, bir de ne diyor? Namaz vakti. Allah-u Teala ümmete namazı farz kılmış. Diğer ümmetlerde de vardı namaz. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam dua ediyor değil mi? Allah'ım zürriyetimden gelenleri namaza devam edenlerden eyle, namaz kılanlardan eyle diyor. Şuayb Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yaşadığım müddetçe Allah bana namaz kılmamı emretti diye buyuruyor ki namaz gerçekten büyük bir ibadettir. Ama en güzeli nedir? İlk vaktinde kılmaktır. Çünkü Peygamberimiz ilk vaktinde kılmak daha iyidir. Sonrasında kalması yani vaktin sonuna kılmak da affedilmektir diye buyuruyor. Niye? Vakit çıkabilir. O zaman da namazı ne yapmış olursunuz? Kaçırmış olursunuz ki Allah-u Teala ne diyor? Namaz müminlere böyle vakitlenmiş, farz kılınmış bir ibadettir diye buyuruyor. Allah-u Teala namazın önemi hakkında bakın Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. İşte namazın önemi ve güzelliği. Yani namazı kılanlar Allah'a karşı görevlerini getirmişlerdir ve Allah diyor onlara korku yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır. Sonra anne baba bizim varlık sebebimiz. Annemiz ne çileler çekerek bizi dünyaya getirmiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Zayıflık üstüne zayıflık, acizlik üstüne acizlik, acı üzerine acıyla ne yapmış? Dünyaya getirmiş. O zaman ne yapacağız? Bunlara iyilik yapacağız ki mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Rabbin buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasınız. Yine başka ayette Lokman suresinde bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır diye buyuruyor ki bakıyorsunuz Allah-u Teala kendi hukukunu zikrettikten sonra kendisine ibadet edilmeyi ve şirk koşulmamayı emrettikten sonra hemen akabinden anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. İşte bu nedir? Kullar arasındaki münasebette ilk önce iyi davranmamız gereken hukukunu yerine getirmemiz gereken kimmiş? Anne ve babamızdır. Kime iyilik yapayım diye soruyor annene. Kime iyilik yapayım annene. Kime iyilik yapayım annene diye cevap veriyor. Sonra kime diye sorulduğu zaman babana diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala namazı güzel bir şekilde vaktinde kılanlardan ve anne babasına karşı iyi davranış içerisinde olanlardan bizleri eylesin ve bu şekilde de davranan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun Kitap Kırtasiye uygunbirşey.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Haş 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah. Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafitu ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberim.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeline bir. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var, eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında, akşamın alacasındayız. Bu, senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın.

elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin katarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66. 542 339 65 66. Uygun kitap kırtasiye. uygunbirşey.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Öylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür, sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin, umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi. Dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b, Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum, yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-i Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcuda, hedefte arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun Kitap Kırtasiye uygunbirşey.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

91.0 Davet Radyo. Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlık

o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak etti. Bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükür.

Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği

Halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66. Uygun kitap kırtasiye. uygunbirşey.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: 91.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü bölümümüzde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmaya devam edeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tevhide davet edişi ve başına gelenler. Nuh Aleyhisselam halkın heykellerinde, puthanelerinde bulundukları sırada yanlarına varıp "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" deyiniz. "Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" dedikçe işitmemek için halk başlarını elbiselerinin içine sokar, kulaklarını da parmaklarıyla tıkarlardı. Yine bir gün onlara "La ilahe illallah" dediği zaman sanemler, yani putlar, yüzlerinin üzerine düştüler. Putlar yüzlerinin üzerine düşünce kalktılar, onu yüzünün üzerine düşünceye kadar dövdüler. Kral Mahvil bunu haber alınca Nuh Aleyhisselam'ı huzuruna getirtti ve ona "Nedir bu senin hakkında işittiğim? Dinime ve babanın oğullarının üzerinde bulundukları şeye karşı davranışın. Nedir sanemleri kürsülerinden düşüren bu sihir? Bunu sana kim öğretti?" dedi. Nuh Aleyhisselam, "Onlar dediğin gibi birer ilah olsalardı yüzlerinin üzerine düşmezlerdi. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sen yüce Allah'tan kork ve ona hiçbir şeyi şerik koşma" dedi. Kral Mahvil, sanemler bayramı hazırlanıncaya kadar Nuh Aleyhisselam'ın tutuklanmasını ve sanemlerin tekrar kürsülerine yerleştirmelerini ve bozulan yerlerinin onarılmasını emrettim. Bayram gelince toplanıp yapılan şeyleri görsünler diye halka nida ettirildi. Nuh Aleyhisselam, "Kral hakkında Allah'a dua ettim. Kral bir baş ağrısına tutuldu, aklını kaybetti. Bir hafta sonra da öldü. Ölüsü altın serir üzerine konulup sanem heykellerinin içinde ağlanarak tavaf edildikten sonra gömüldü. Nuh Aleyhisselam'a dilleri ile her kötülüğü yaptılar. Sövdüler, saydılar. Kral Mahvil'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Dermesil, Nuh Aleyhisselam'ı serbest bıraktım. Halk büyük sanemlerden her birinin yanında senenin belli vakitlerinde toplanıp bayram yaparlar, sanemler için kurban keserler ve onları tavaf ederlerdi. Yavuz bayramı için de halk her taraftan gelip toplanmıştı. Nuh Aleyhisselam onların yanlarına vardı. Ortalarında ayakta dikilip "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" demeleri için onlara seslendiği zaman

Yine başlarını elbiselerinin altına soktular, parmaklarını da kulaklarına tıkadılar. Nuh aleyhisselamın seslenmesiyle sanemlerin kürsülerinden yere düşmeleri bir oldu. Halk yine üzerine yürüyüp Nuh aleyhisselamı dövdüler ve mübarek yüzünün üzerine düşürdüler. Başını da yardılar. Kendisini çeke çeke kralın köşküne götürdüler, yanına soktular. Kral Nuh aleyhisselama, ilahlarla ilgili işlerden hiçbir şeye karışmamanı sana söylemedik mi? Seni böyle şeylerden men etmedim mi? Bunu sana kim öğretti diyerek çıkıştı. Nuh aleyhisselam kanlara boyanmış bir halde krala, eğer onlar birer ilah olsalardı yerlere düşmezlerdi. Ey dermesil, Allah'tan kork, Allah'a hiçbir şeyi şerik koşma, çünkü o seni görüyor dedi. Dermesil, sen bana böyle hitap etmek kudretini kendinde nasıl buluyorsun dedi. İkinci Sanem Bayramı hazırlığı sonuna kadar hapsedilmesini, sanem için kurban kesilmesini ve yere düşen sanemlerin kürsülerine tekrar konulmasını emrettim. Emri yerine getirildim. Kral Dermesil, Nuh aleyhisselam hakkında korkunç bir rüya görüp, "Mecnundur, yaptıklarından mesul değildir." diyerek hapisten çıkarılmasını emrettim. Zamanın kahini ise tufan işini ve zamanının yaklaştığını halka bildirir ve Nuh aleyhisselamın öldürülmesini emrederdi. Babil kralı Dermesil'e de yazı yazmış, bu yazıda Nuh aleyhisselamın öldürülmesine işaret etmiştim. Dermesil çevre halkına yazıp Nuh aleyhisselamın esnam ibadetini değiştirmek istediğini ve bir tek ilahtan başka ilah bulunmadığını iddia ettiğini anlattı ve ''Siz sanemlerden başka ilahlar bulunduğunu biliyor musunuz?'' diye sordum. Hepsi de bunu inkar ettiler. Nuh aleyhisselamın tevhid akidesini yaymasına engel oldular. Hatta bayılıncaya kadar kendisinin boğazını sıktılar. Öldü sandılar. Nuh aleyhisselam ayıldığı zaman, ''Ey Allah'ım, beni ve kavmimi yargıla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' dedi. Gusledip tekrar yanlarına vardı. Onlara Allah'a iman ve ibadete davet etti. Nuh aleyhisselam kendisine zulmetmekten geri durmayan kavminin arasında 950 yıl kaldı. Kendisi çok sabırlı ve halim idi.

Nuh aleyhisselamın Allah'a iltica ve kavminin helaki için dua edişi. Nuh aleyhisselam tebliğ ve davet vazifesini gece gündüz gizli açık yapmaya devam ettim. Fakat kendisinin bütün bu çabaları onların imandan kaçmalarından, küfürlerini arttırmalarından başka bir işe yaramadı. Boşa gittim. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, "Ey Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Malları ve evlatları kendilerinin hüsranlarından başkasını arttırmayan kimselere uydular. Onlar da büyük büyük hileler yaptılar. Halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesir'den vazgeçmeyin," dediler. Gerçekten onlar birçok kimseleri baştan çıkardılar. Sen ey Rabbim, o zalimler de şaşkınlıktan başkasını arttırma. Ben artık mağlubum. Benim intikamımı al. Benimle onlar arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan onlar kullarını yoldan çıkarırlar. Nankör ve facirlerden başka da doğurmazlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, erkek müminleri, kadın müminleri yargıla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma, diyerek dua ettim. Tufan gemisinin hazırlanışı. Yüce Allah, Nuh aleyhisselama ağaç dikmesini emrettim. O da dikti. Nuh aleyhisselamın diktiği saç ağacı 40 yılda büyüyüp yetişti ve boyu 300 zirağı buldu. Saç ağacı Hint ülkesinde yetişen kara ve büyük bir ağaç olup bunun abanoz ağacı olduğu da söylenir. Yüce Allah tarafından Nuh aleyhisselama şöyle vahyolundu. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde onların işlemekte oldukları şeylerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz, talimatımız vechi ile gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmaya mahkumdurlar. Yüce Allah dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanmasını Nuh aleyhisselama emrettim. Nuh aleyhisselam marangozdum. Ağaçları kesti, kuruttu. Nuh aleyhisselam geminin nasıl yapılacağını bilmiyordum. "Ya Rab, yapılacak gemiyi nasıl yapayım?" diye sordu. "Onu üç suret üzerine devrik yap. Başını horoz başı gibi, karnını kuş karnı gibi, kuyruğunu horoz kuyruğu gibi meyilli yap ve üç kat olarak yap," buyuruldu. Nuh aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Kestiği saç ağacından tahtalar biçti. 3 yıl bununla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı, gemi için gereken zift vesaire her şeyi hazırladı. Yapılacak şeylerin kendisi yaptı. Eline aldığı keseri yapacağı şeyde hiç yanılmıyordum. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıp çatarken kavminden herhangi bir topluluk yanından geçtikçe alay etmek için "Ey Nuh, peygamberlikten sonra marangozluk yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen?" diyorlar. Nuh aleyhisselam da "Gemi yapıyorum" deyince "Demek karada gemi yapıyorsun ha? Gemiyi karada nasıl yüzdüreceksin?" Birbirlerine de "Bakmıyor musunuz şu deliye? Şu üzerinde seyretmek için ev yapıyor. Hani ya su nerede?" diyerek gülüşüyor, alay ediyorlardı. Nuh aleyhisselam da "Siz nasıl bizimle eğleniyorsanız, biz de sizin bu eğlenip durduğunuz gibi sizinle eğleneceğiz. Ahirette de daimi azabın kimin başına ineceğini ileride görecek, bileceksiniz," diye cevap veriyordum. Geminin yapılışı 2 yıl sürdü.
daha fazla sürdüğü de rivayet edilir. Geminin uzunluğu Nuh aleyhisselamın babasının ve dedesinin zirağı ile 300 zira, geminin eni 50 zira, geminin yüksekliği 30 zira idi. Geminin uzunluğunun 660, eninin 330, yüksekliğinin 33 zira olduğu rivayet edildiği gibi, uzunluğunun 1200, eninin 600 zira olduğu da rivayet edilir. Zira dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar veya dirsekten omuza kadar olan uzunluğa zira denilir. Gemi alt kat, orta kat ve üst kat olmak üzere 3 kattım. Geminin her katı 10 zira yüksekliğinde idi. Bunlara küçük birer ışık deliği pencerede konulmuştum. Geminin birbirinden aşağı olmak üzere 3 kapısı vardı. Geminin üst katında içilecek su için depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahttan dolaplar yapılmıştı. Geminin 6 zirağı su içinde idi. 6 zira yerine 4 zira rivayetleri de vardır. Yapılan geminin gövdesi kuş göğüsü gibi suyu yaracak biçimde meyilli ve devrikti. Geminin baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı gibi, kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibi meyilliydi. Geminin kanatları da vardı. Geminin tahta levhaları demir çivilerle çivilenip berkitilmişti. Çivilenen tahta levhaların arasından içeriye su sızmaması için gemi içinden ve dışından ziflenmişti. Gemiye ne zaman binildiği, kimlerin bindiği ve binenlerin sayısı. Yüce Allah Nuh aleyhisselama nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman her birinden bir nevden erkek dişi ikişer çift ile aleyhlerinde söz geçmiş, helakleri kesinleşmiş olanlar müstesna olmak üzere aileni ve iman edenleri geminin içine yükle buyurdu. Zaten onun maiyetindeki az sayıdaki kimselerden başkası da iman etmemiştim. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam gemiye binecek olanlara bininiz içerisine. Onun akması da durması da Allah'ın ismiyledir. Hiç şüphesiz Rabbim çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir dedim. Nuh aleyhisselam gemiye oğulları Sam, Ham, Yafes ve bunların zevceleri ile kendisine iman etmiş bulunan 6 kişiyi bindirdi. Oğlu Kenan ise geri kaldı çünkü o kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı Vaile de kafirdi. Halka Nuh aleyhisselamın mecnun olduğunu söylerdim. Kavmi gibi küfür üzerinde direnerek onlarla birlikte suda boğulup gitmiştir. Gemiye binenlerin Nuh aleyhisselamla 3 oğlu ve onların kadınları ile birlikte 8 kişi oldukları rivayet edildiği gibi 15 erkekle 5 kadın veya 10 erkekle 10 kadın oldukları da rivayet edilir. Hatta 80 kişiyi buldukları rivayeti de vardır. Adem aleyhisselamın tabutunun getirilip gemiye konuluşu. Adem aleyhisselamın Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Gemiye binildiği zaman Recep ayından 10 gece geçmiş bulunuyordu. Kralın gemiyi ve gemidekileri yakmak için gelişi. Nuh aleyhisselamın gemiye bindiği ve azığını gemiye yüklediği haberini alınca kral Dermesil, onları akıtıp taşıyacak su nerede diyerek gemiyi yakmak üzere adamlarından bir takım süvarilerle birlikte geminin bulunduğu yere kadar gitti. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan da kralla birlikte gelenler arasında idi. Kral Nuh aleyhisselama seslenip gemini akıtacak su nerede dedi. Nuh aleyhisselam o su senin durduğun yerde sana gelecektir dedi. Kral
Bu çok şaşılacak, hiç olmayacak şeydir. Demek sen kuru toprakta şu gemiyi yüzdürecek sular, seller olacağını söylüyorsun ha? Sen de seninle birlikte bulunanlar da onun içinden hemen inin, yoksa hepinizi yakarım, dedi. Nuh aleyhisselam, Allah'a karşı gururunu çoğaltma da imana gelmekte acele et. Yüce Allah'a eş ortak koşmayı bırakıp Müslüman ol, doğru yolu bul. Aksi takdirde azabı önünde hazır bulunacaksın, dedi.

Tufan haberi, inkar ve telaşlanış. Nuh aleyhisselamın kralla konuştuğu sırada bir adam gelip bir kadının ekmek pişirdiği tandırından su fışkırmaya başladığını krala haber verdim. Kral, tandırdan su fışkırmış olamaz dedi. Nuh aleyhisselam ona, yazıklar olsun sana. O ilahi gazabın geliş belirtisidir. Rabbim bana bunu böyle vahyetti. Bu, bütün yeryüzünün delinip deşileceğine, atının dikildiği yerden bile ayıracağına ve atının ayağının altından su fışkıracağına işarettir, dedi. Kral atını durduğu yerden ayırınca ayağının altından su fışkırdığını gördü ve hemen atını başka bir yere sürdüm. Orada da aynı hal vuku buldu. Kralın tahkik için gönderdiği adam dönüp suyun çoğaldığını ve kaynadığını haber verince kral ailesini ve oğlunu alıp kendisi için dağ başına yaptırmış olduğu maakile götürmek üzere acele evine döndü. Herkes tufan olacağını anlıyor fakat vaktini bilmiyordum. Bunun için kral da maakile yiyecek doldurmuştum. Kral ve ev halkı dağa çıkmıştı.

yağış 40 gün sürdü. Seller yeryüzünde taşmadık, aşmadık yer bırakmadı. Tufan suları Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir putlarını Nevz Dağı'ndan sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet Cidde toprağına attım. Esen rüzgarlar putların üzerlerine toprak yağdı. Gemidekiler dışındaki halkın tufanda boğuluşu. Tufan suyunda boğulacak olanlar boğuldu. Nuh aleyhisselam ile gemidekilerden başka yeryüzünde bulunanların hepsi tufan suyunda boğulup helak oldu. Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayetine göre seller yollarda ve sokaklarda çoğalınca son derece sevdiği yavrusunun hayatı hakkında korkuya düşen bir anne hemen dağa doğru gidip dağın üçte birine kadar çıktı. Su oraya erişince kadın dağın ikinci üçte birine çıktı. Su oraya da ulaştı. Kadın dağın üzerine çıktı. Su yükselip kadının boynuna ulaşınca kadın çocuğunu eliyle başının üzerine kaldırdı ise de su nihayet onları alıp götürdü. Eğer Yüce Allah Nuh kavminden herhangi birisini esirgeyecek olsaydı bu çocuğun annesini esirgerdi buyurulmuştur. Geminin her yeri dolaşıp Cudi Dağı üzerine oturuşu. Nuh aleyhisselamın gemisi bütün dünyayı dolaştı. Önce sağ tarafa doğru gitmeye başlayıp Habeş ülkesine ulaştım. Sonra da Cidde tarafına yöneldi. Sonra Rum ülkesine doğru yol almaya başladım. Rum ülkesini geçince geri dönüp mukaddes arza yöneldi. Mekke haremine kadar gitti. Harem-i Şerif'in çevresinde 7 kere dolaştı. Sonra da Yemen'e doğru gitti. Oradan dönüp Cudi Dağı'na ulaştım. Yüce Allah semaya suyunu tut ve yere de suyunu tut emrini verip de yağışlar durduğu ve dağların üzerlerinden aşan suların seviyeleri düşmeye başladığı zaman gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdum.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşvarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66. Uygun kitap kırtasiye uygunbirşey.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserimizin 15. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad zeyyennes semâed dunya bimesâbiha ve ce'alnâha rucûmen lişşeyâtîn. Sadakallâhu'l-azîm. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, kozmografya, astronomi, gök bilimi. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Evet, Cenab-ı Hak yeryüzünü yaratmış, nimetlerle donatmış ve yeryüzüne uygun sakinler, insanları, hayvanları ne yapmış? Misafir etmiş. Aynen onun gibi hakikat ve hikmet ister ki şu gökyüzünün de sekeneleri, sakinleri, gökyüzünde bulunan, gökyüzünden istifade eden sekeneleri bulunsun. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeyi başıboş, efendim, lüzumsuz yaratmıyor. Lisan-ı şer'ide o ecnas-ı muhtelifeye melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Gökyüzünün sakinleri de melekler ve ruhaniler. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi, süslü saraylar hükmünde olan semavat, gökyüzü dahi, gökler dahi zişuur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Onlar dahi, yani melekler ve ruhaniler de insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünkü kainatı had ve hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, süslemesi bilbedahe, apaçık, mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu
şu kainatı hesapsız olarak süslemiş, güzelleştirmiş, nakışlandırmış, tezyin etmiş. Elbette buna karşılık ne ister? Tefekkür eden, düşünen, teşekkür eden bakışları ister. Evet, hüsn, güzellik elbette bir aşık ister. Hüsn, yani güzellik, elbette bir aşık ister. Taam ise, yemek ise aç olana verilir. Evet, hüsn elbette bir aşık ister. Taam ise, yemek ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin, insanlar ve cinler şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata, nihayetsiz melaike envaı ve ruhaniyet ecnası lazımdır. Bazı rivayatın işareti ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verilen şeylerin işaretiyle ve intizam-ı alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı seyyare gökyüzünde seyir halinde, hareket halinde olan bir kısım cisimler, seyyarattan tut ta katarata kadar, damlalara kadar bir kısım melaikenin merakibidirler, bineğidirler. Damlalardan tut ta gökyüzündeki yıldızlara, gezegenlere kadar her biri birer meleğin, birer melaikenin bineğidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler. Hatta halk arasında biliyorsunuz yaygındır bu. Yeryüzüne indirilen her bir yağmur tanesini bir melek indiriyor denilir. Çünkü hadis-i şerifin rivayetinden de bu anlaşılıyor. Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut ta katarata, damlalara kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler. Onlar bunlara izni ilahi ile, Cenab-ı Hakk'ın izniyle binerler. Alem-i şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım ecsam-ı hayvaniye, hayvan cinslerinden bir kısmı hadiste tuyurun, hudurun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut yeşil kuşlar, cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın, ruhların tayyareleridirler, binekleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alemi cismaniyatı seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizat-ı fıtratı temaşa ederler. Elbette kesavetli topraktan ve kuduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrakı halk eden Halık'ın, kesafetli topraktan ve kuduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta
zulmet bahrinden bir kısım zişuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair Nokta namında bir risalemde ve 29. sözde 2 kere 2 4 eder derecesinde bir kat'iyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak, zemin ile gökler, yeryüzü ile gökler, bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Gerçekten de yeryüzüne ve gökyüzüne bakan bir insan anlar ki bunlar birbirinin kardeşi hükmünde. Öyle bir uyum, öyle bir münasebet, öyle bir bağlılık var ki biri birini oluşturan bir bütünün iki parçaları gibi gökler ve yer. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Göklerle yerin arasında ehemmiyetli irtibat, bağlantı ve mühim muameleler, mühim uygulamalar vardır. Zemine lazım olan, yeryüzüne lazım olan ziya, yani ışık, hararet, yani ısı ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Evet, zemine lazım olan, yeryüzüne lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Demek ki bunlar birbiriyle irtibatlı. Vahye istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin, vahye dayanan bütün semavi dinlerin İcma'ı ile ve şuhuda istinad eden bütün ehli keşfin tevatürüyle melaike ve ervah semadan zemine geliyorlar. Melekler ve ruhlar gökten yeryüzüne iniyorlar. Bundan hisse garip bir hadsi kat'i ile bilinir ki sekene-i arz için semaya çıkmak için bir yol vardır. Madem ki gökyüzünden yeryüzüne bir iniş var, o halde bu gösteriyor ki yerden de semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet, nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Başımızı kaldırıp gökyüzüne bir baksak, aklımızla, hayalimizle, bakışımızla bir anda semavatta geziniriz. Öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya, ağırlıklarını bırakan peygamberler ve veliler veya cesetlerini çıkaran ervah-ı emvat, vefat edenlerin ruhları izni ilahi ile oraya giderler. Madem hıffet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava semaya gidebilirler. Üçüncü basamak, semanın sükut ve sükuneti. Semanın, gökyüzünün sükut ve sükuneti. Yani hem sessizliği hem de sakin durması, birbirine çarpmaması,
herkesin kendi yolunda gitmesi, kendi vazifesini görmesi ve intizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir ki hem geniş hem parlaklığı, nurluluğu gösterir ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Gökyüzünün sakinleri, gökyüzü sakinleri, yeryüzünün sakinleri gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Bütün ahalisi Cenab-ı Hakk'ın emrine itaatkardırlar. Ne emrolunsa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Yani şu senindi, bu benimdi, almadın, vermedin, gelmedin, gitmedin. Böyle bir şey gök sakinleri için söz konusu değil. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Evet, zeminde ezdat içtima etmiş. Yeryüzünde zıtlar bir araya gelmiş. Eşrar ahyara karışmış. Şerliler hayırlılara karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. Münakaşalar, tartışmalar, kamplaşmalar başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış. Şu hakikatin hikmeti şudur ki,

Evet, şu hakikatin hikmeti şudur ki, beşer yani insan, şecere-i hılkatin, yaratılış ağacının en son cüz'ü olan meyvesidir. Malumdur ki, bir şeyin semeresi, bir şeyin meyvesi, en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. Malumdur ki bir şeyin semeresi, meyvesi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. Gerçekten de bir insan bir çekirdek eker, Allah'ın izniyle o filiz olur, fidan olur, ağaç olur, çiçek açar ve 3-5 tane meyvesi olursa, İşte adam için o bir meyvenin değerini ölçmek çok zor. Onun için el emeğiyle yapılan, oluşturulan bahçenin değerine fiyat biçilmiyor. Ama miras kalanın değerine hemen fiyat biçilir. Dolayısıyla malumdur ki bir şeyin semeresi, meyvesi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için semere-i alem olan insan, insanın şu kainatın, alemin en mükemmel meyvesi insandır. Semere-i alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize-i kudret olduğundan, beşiği ve meskeni olan zemin, insanın beşiği ve meskeni, hem burada oturuyor insan, hem sallanıyor. Beşiği ve meskeni olan zemin, asumana nispeten, gök yüzüne nispeten, maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi. Dünyamız küçük bir gezegen. Yıldızlara göre, diğer bir takım gezegenlere göre küçük bir gezegen. Ama dünyanın kalbi hükmünde bir gezegen. Çünkü kainatın en mükemmel meyvesi olan insanı o taşıyor. Yani yaratıcının insana vermiş olduğu değerden dolayı dünyamız değer kazanıyor. Vücuttaki kalp gibi nazara veriliyor. Manen ve sanaten dünya, bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizatı sanatın meşheri, sergisi ve bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri ve makesi ve hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin, hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-i sagiresinde cevadane icadın medar ve çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin süratle değişen taklitgahı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın, yani dünyamızın haşiye. Evet, küre-i arz, yani dünyamız, küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki
daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Daimi bir çeşme, yani sürekli akan bir çeşme, varidatsız, yani akarı olmayan büyük bir gölden daha büyük. Çünkü göl kuruyabilir, suyu azalabilir ama pınarın suyu sürekli olarak akmaya devam ediyor. Yani akan küçük bir su, duran büyük bir sudan daha büyüktür denilebilir. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulatla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o

0: mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra'a ve hadsiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmerli 100.000 tarzda masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al. Yani bütün mazisini hazır farz et. Sonra yek nesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Göreceksin ki arz dünyamız ziyade gelmezse noksan da kalmaz. İşte Rabbus semavati vel ard sırrını anla. Yani göklerin ve yerin Rabbi. Göklerle birlikte yer beraber telaffuz edilmiş. Bir tarafta gökler, bir tarafta tek olarak yer. Bu azameti maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, dünyayı, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren, tekrar tekrar Rabbus semavati vel ard der. Hem arzın şu mezkur hikmetlerden neş'et eden süratli tahavvülü, süratli değişimi ve devamlı tagayyürü, devamlı başkalaşması iktiza eder ki sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat olsun. Hem şu mahdut arz hadsiz mucizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hulki bir kayıt konulmadığı için insanın duygularına efendim diğer varlıklar gibi mesela hayvanlar gibi bir sınır konulmamış. Zihayatlar gibi sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hulki bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. Enbiyadan, evliyadan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı imtihanları peyda olmuştur. Yani insan sınırlarına duygu konulmamasıyla yükselme mesafesinde enbiyalar, evliyalar tarafına uçmuş, alçalma noktasında da nemrutlar ve şeytanlar derekesine inmiş. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemizi bize verilen duyguları hayır yolunda, helal dairede kullanmayı nasip eylesin. Bu kısacık ömür sermayesiyle ebedi bir saadet yurdunu kazanabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.

0: Beytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Beytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Beytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun Kitap Kırtasiye uygunbirşey.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mest-i nigahım, didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuri dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvide senin bağrı yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rüsul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlünüzden

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun Kitap Kırtasiye uygunbirşey.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmamak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu anh kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi, dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'ab öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'ab radıyallahu anh Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'ab öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'ab, Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum. yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi: gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi: İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yol da, yolcu da, hedef de arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu: İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Bu gönlümüzden altın gönlümüze ve elmasla yazılsa davet radyo var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyte id rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ نَصِّ ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan.
2: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.''

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66. 542 339 65 66. Uygun kitap kırtasiye. uygunbirşey.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim, sohbeti vaslına nolur ereyim. Ne deyim, ah ile zar oldu gülüm, aşıkım, mihneti har oldu gülüm. Ağlarım darı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize ve rize çak olan. Gideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi gören. Sensiz zindandır bana bayiren. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle Hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bi aklı ser mesteye. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey mülhidi gaddar, ulu sultana dokunma. Ol varisi ferman beri Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihin ediyor Adem-i müflis, icra-i şenaatte geri kalmada iblis.

0: Yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim? Hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Enbağcı Ziya Ahsen-i Ahyar'a dokunma. Ayine-i Pak-ı Ahmedi
1: Mukaddes. Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Gönlümüzden gönlünüze.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Düştü atından İmam Hüseyin Sahra-i Kerbela'ya. Yetiş ey Cebrail, haber ver Hazreti Muhammed Mustafa'ya. İmam Hüseyin şehit edecekler acımadan, Allah Resulü'nün öpüp koklamaya kıyamadığı can parçasını adeta hedef tahtası gibi delik deşik edecekler. 33 kılıç darbesi, 34 mızrak yarası, Hazreti Hüseyin'in şehadetinin ardından Kerbela toprağında İmam Hüseyin'in şehit edilmiş bedeninin yanından geçerken kız kardeşi Zeynep annemiz şöyle diyecek: ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım, sen ve melekler, dedem Hazreti

toza toprağa bulanmış, sessizce esen rüzgarların içinde yatan Kerbela toprağında İmam Hüseyin'dir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ya Rabbi, doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amel, el-hubbu fillah, Allah için sevmek, وَالْبُغْزُ فِي اللّٰهِ ve Allah için buğz etmek, nefret etmektir diye buyuruyor. Dinin temeli, dinin özü sevgi ve nefrete dayanıyor. Tabi bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimizin bu şekilde buyurduğunu belirtiyor. Dinin özü, temeli nedir? Sevgi ve nefret. Kimi sevecek bir insan? Allah'ı sevecek. Allah'ı sevenleri sevecek, Allah'ın dostlarını sevecek, Allah'ın haramlarından kaçınan, Allah'ın helallarını işleyen, Allah'ın emrine muti, peygamberi dinleyen, peygambere tabi olmuş insanları, müminleri sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Neyden nefret edecek? Şirkten, küfürden, isyandan, fıstan, fasıktan, bu cürümleri işleyenlerden nefret edecek, onlardan uzak duracak. Ne için? Yine Allah için. Demek ki iman etmek için yalnız bir şeyi bilmek yeterli değil. Yani bir iradenin fiil olabilmesi için, hani bir şey diliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ama bunun fiil olabilmesi için sevmek de gerekli. Sevmek nerede olur? Kalpte olur. Hub diyoruz. Böyle hubbun çeşitli manası var. Habbeden geliyor. Taniye derler böyle. Ve hatta şöyle güzel bir benzetme yapmışlardır alimler. H harfi dikkat ederseniz boğazdan çıkar. B harfi de son harftir. Dudaktan çıkar. Yani sevgi neymiş? En sonla en başın birleşmiş halidir. İşte sevgi bu kadar önemli ve değerli. Tane, habbe, çekirdek. Bütün özellikleri üzerinde taşıyor. İşte bundan dolayı dinin başı da muhabbettir, sevgidir. İşte bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun yani sevdiği dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz iyi bakın. Kime dostluk ediyor, kiminle sevişiyor, kime sevgi besliyor. Bu nedenle çok anlamlı bir hadis-i şerif. Yani bu üç hadis-i şerif dinin temelini oluşturan bir hadis-i şerif. İşte bundan dolayı mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani kuru bir lakırtı, sadece iş olsun diye bir söz değil. Sevgi bazı şeyleri gerektirir. Yani iman ameli gerektirir, tavrı gerektirir. Böyle bir iraden ortaya koyulması için de o fiili müthiş bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu nedenle sevgi nedir? İçten gelen tabii bir şeydir. Bir de insanın kendi yönelmesiyle meyletmesidir. Adı üstünde zaten sevgi bir manada meyletmek. Bir şeye düşkün olmak, bir şeyi istemek, bir şeyi arzulamak, ihsanda bulunmak değil mi? İşte insan menfaati olan bir şeyi ne yapar? Sever. Menfaati olan bir şeyi ister, ona sevgi besler. Bu nedir? Akli bir sevgidir. Çünkü senin bir şeyde menfaatin var değil mi? Bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın, biriyle bir iş kuracaksın veya bir arkadaşlık kuracaksın. Burada ne yaparsın? Kendi menfaatlerin ne gerektiriyorsa ona göre. Bu nedir? Senin akli sevgindir. Bir de fıtrattan içten gelen bir sevgi vardır ki o daha farklıdır. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah sen bana iki yanım arasındaki sevgimden başka her şeyden sevgilisin diyor. Yani kendi nefsimden hariç her şeyden sevgilisin. Peygamberimiz ona diyor ki ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi sen bana iki yanım arasındaki sevgimden daha sevgilisin. Peygamberimiz de diyor ki, ya Ömer, şimdi imanın tamam oldu. Hani nedir? Her şeyden çok sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Bir insanın ölçüsü nedir? Kur'an olacak, Allah-u Teala olacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak, onun sünneti olacak. Yani sevmede de, nefret etmede de ölçü bu olacak. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz, Allah'ın düşman olduklarına düşman olacağız. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ya, kutsal hadiste Allah-u Teala diyor ki, kim benim bir dostuma, velime düşman olursa ben ona harp açarım. Çünkü niye? Allah'ın dostu, Allah'ın dostuna da dost olmak gerekiyor. Allah'ın düşmanına da düşman olmak gerekiyor. İşte bu nedenle Mücadele suresinin son ayeti cellesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmiş, hudut koyma yarışına girmiş, Allah'ın koyduğu, Resulünün koyduğu kural ve kaideleri, kanunları çiğnemiş, kendi kafasına göre kanun ve nizam yapmış olanlara ne diyor? Bir kavim babaları da olsa, anneleri de olsa, akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Yani onları sevmezler. Veya yine Tevbe suresinde ne diyor? İşte ticaretleriniz, mallarınız, evleriniz, şu bu sayıyor. Allah'tan, Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa. Burada ne yapıyor? İşte bakın sevgi nereye getiriyor. Demek ki sevmek çok önemli. Kişi kimi sevdiğini, niçin sevdiğini çok iyi bilecek. Hayatına bir ölçü koyacak. Ölçü kendi aklı değil, kendi menfaatleri değil, kuruntuları değil. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu ölçüler olacak. Bu ölçüler dahilinde de sevgisini ayarlayacak. Onun için Hamdi Yazır duasında diyor ya, sevdir bizi hep sevdiklerini, yerdir bizi hep yerdirdiklerini. Yani kimi seviyorsan Allah'ım bize sevdir. Kimi de sevmiyorsan, düşmansan onlara da nefretini kalbimize koy diye buyuruyor ki biz bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sevgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Eğer senin menfaatine dokunan bir şeyden dolayı nefret ediyorsan ama Allah'a karşı işlenen cürümlerden, suçlardan dolayı da nefret etmiyorsan, sendeki bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman noktasında sen kendini kontrol etmek zorundasın. Çünkü nedir ölçü? Allah'ın kitabıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir, onun sünnetidir. Onun sevdiklerini seveceğiz, onun sevmediklerini, düşman olduklarına da düşman olacağız. Ama niçin düşman olacağız? Allah için düşman olacağız, Resulullah için düşman olacağız. Yani ölçümüz bu olacak. Kim Allah için severse ve kim Allah için buğz ederse, nefret duyarsa, öfkelenirse ve yine Allah için verirse ve yine Allah için bir şey men ederse, o kimsenin imanı kamildir, mükemmeldir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Demek ki verirken de Allah için verecek, bir şeyi men ederken de Allah için men edecek, bir insana düşmanlık besliyorsa Allah için düşmanlık besleyecek, bir kimseye karşı sevgi besliyorsa, dostluk besliyorsa da ona da ne için yapacak? Allah için o dostluğu beslemiş olacak, o dostluğu kurmuş olacak, o sevgiyi onun için yapmış olacak. Bunun dışındaysa o kimse iman noktasında eksiktir, iman noktasında zayıftır ve imanını tahsih etmesi gerekir ki ve bütün ulema şunu söylüyor, diyor işte bu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dinin usulüdür. Yani dinin usulündenmiş, dinin aslındandır ve dinde büyük bir bölümdür. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraberken onlara soru soruyor. Diyor ki hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevimlidir? Oradan bir grup kalkıyor diyor ki namaz. Diğer biri kalkıyor zekat. Diğer biri kalkıyor cihat. Peygamberimiz hepsine yok yok yok diyor. Ve sonra da diyor ki Allah katında en sevimli amel, en faziletli amel Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diye buyuruyor. Allah-u Teala bizi de bu kullarından eylesin. Sevdiği zaman Allah için seven, düşmanlık beslediği zaman da Allah için düşmanlık besleyenlerden eylesin. Ama menfaatleri için, geçici dünya için, heva ve hevesi için dostluk veya düşmanlık besleyenlerden bizi eylemesin. Ve hele hele Allah düşmanlarına günah işlenirken, Allah'ın dini alaya alınırken, böyle günahlar böyle türlü türlü alenen işlenirken, onlara karşı, işleyenlere karşı, işletenlere karşı, vesile olanlara karşı kalbinde bir sevgi duyuyorsa, o zaman nedir? İman noktasında bu kimsede büyük bir eksiklik vardır, nakıslık vardır. O kimse imanı düzeltmeli, imanı tasih etmelidir. Ve yine aynı şekilde Allah düşmanlarına sevgi besliyorsa, günahkarlara ve fıskı fücura karşı sevgi besliyorsa, o zaman bu kimse de yine kendini kontrol etmelidir. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın hukuku karşısında ses çıkarmayıp kendi hakkı karşısında düşman olabiliyorsa ve düşmanlığını da daha büyük ilerletebiliyorsa, bu tür davranışlar noktasında kişi kendini kontrol etmek zorundadır. Gerçekten bakıyoruz günümüzde Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hukuku noktasında insanlar hiç önemsemezken, kendilerinin ufacık bir menfaatlerine zarar geldiği zaman bütün dostluklarını ve düşmanlıklarını bu temel üzere kurmuşlar. Dünya menfaati ve kendi menfaatleri üzerine kurmuşlar. Kendi menfaatlerine ufacık bir zarar gelse, kendi şahsına ufacık bir söz söylense, onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Çok ileri safhalara getiriyor. O insanlarla bütün ilişkilerini koparıyor. Ama Allah'ın hak ve hukuku noktasında bakıyorsunuz, hiçbir ilerleme yok. İşte bizi Allah böyle eylemesin, bu kimselerden de eylemesin. Ve duamız odur ki Allah'ım, sevdir bize sevdiklerini ve yerdir bize yerdiklerini ve bu şekilde de senin için seven, senin için düşman olan kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Diğer hadisi şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbul amali ilallahi, Allahu Teala'ya en sevimli amel es-salatu li vaktiha, vaktinde, ilk vaktinde kılınan namaz, sümme birrul valideyn, anne ve babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra Allah yolunda cihattır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şimdi namaz nedir? Allah ile kulu kavuşturan, Allah ile kulu arasındaki bir münasebet. Peki anne babaya iyilik nedir? Anne babaya iyilik de yaratılmışlar arasındaki hukuk. Önce kimden başlarsın? Yaratılmışlar arasındaki hukukta anne baban, senin varlık sebebin, onlardan başlarsın. Sonra nedir? Cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad. O da nedir? Dinin zirvesi dediğimiz zulmü ortadan kaldırmak için uğraş verme. Şimdi namaz en büyük tevhid ameli. Allah-u Teala'yı birleme. Hem bedenle yapıyoruz, hem lisanla yapıyoruz, hem gönülle yaptığımız bir ibadet. Hem mali bir ibadete giriyor, hem de bedensel bir ibadete giriyor. Değil mi? Mali nedir? Namazda setre avret diyoruz. Üstümüzü örtmemiz gerekiyor. Kapanmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Madde gerekiyor. Elbise giyiyoruz. Ha, elbise giyerken de helal olan elbiselerden giyeceğiz. Helal kazançla elde edilmiş elbiselerden giyeceğiz. Mesela erkeklere ipeği Allah-u Teala haram kılmış. Altın takınmayı, ziynet takınmayı erkeklere haram kılınmış. İpek bir gömlekle namaz kılma doğru bir davranış olur mu? Olmaz. Altın takmış, ziynet eşyalarını bir erkek takmış olur mu? O da olmaz. Bu nedenle nedir? Giydikleri helal olacak ve helal kazançtan da olacak. Çünkü bir amelin kabul olması için bu şartlar gerekir. Ha, bir de ne diyor? Namaz vakti. Allah-u Teala ümmete namazı farz kılmış. Diğer ümmetlerde de vardı namaz. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam dua ediyor değil mi? Allah'ım zürriyetimden gelenleri namaza devam edenlerden eyle, namaz kılanlardan eyle diyor. Şuayb Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yaşadığım müddetçe Allah bana namaz kılmamı emretti diye buyuruyor ki namaz gerçekten büyük bir ibadettir. Ama en güzeli nedir? İlk vaktinde kılmaktır. Çünkü Peygamberimiz ilk vaktinde kılmak daha iyidir. Sonrasında kalması yani vaktin sonra kılmak da affedilmektir diye buyuruyor. Niye? Vakit çıkabilir. O zaman da namazı ne yapmış olursunuz? Kaçırmış olursunuz ki Allah-u Teala ne diyor? Namaz müminlere böyle vakitlenmiş, farz kılınmış bir ibadettir diye buyuruyor. Allah-u Teala namazın önemi hakkında bakın Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. İşte namazın önemi ve güzelliği. Yani namazı kılanlar Allah'a karşı görevlerini getirmişlerdir ve Allah diyor onlara korku yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır. Sonra anne baba bizim varlık sebebimiz. Annemiz ne çileler çekerek bizi dünyaya getirmiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Zayıflık üstüne zayıflık, acizlik üstüne acizlik, acı üzerine acıyla ne yapmış? Dünyaya getirmiş. O zaman ne yapacağız? Bunlara iyilik yapacağız ki mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Rabbin buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasınız. Yine başka ayette Lokman suresinde bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır diye buyuruyor ki bakıyorsunuz Allah-u Teala kendi hukukunu zikrettikten sonra kendisine ibadet edilmeyi ve şirk koşulmamayı emrettikten sonra hemen akabinden anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. İşte bu nedir? Kullar arasındaki münasebette ilk önce iyi davranmamız gereken hukukunu yerine getirmemiz gereken kimmiş? Anne ve babamızdır. Kime iyilik yapayım diye soruyor annene. Kime iyilik yapayım annene. Kime iyilik yapayım annene diye cevap veriyor. Sonra kime diye sorulduğu zaman babana diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala namazı güzel bir şekilde vaktinde kılanlardan ve anne babasına karşı iyi davranış içerisinde olanlardan bizleri eylesin ve bu şekilde de davranan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü bölümümüzde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmaya devam edeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tevhide davet edişi ve başına gelenler. Nuh Aleyhisselam halkın heykellerinde, puthanelerinde bulundukları sırada yanlarına varıp "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" deyiniz. "Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" dedikçe işitmemek için halk başlarını elbiselerinin içine sokar, kulaklarını da parmaklarıyla tıkarlardı. Yine bir gün onlara "La ilahe illallah" dediği zaman sanemler, yani putlar, yüzlerinin üzerine düştüler. Putlar yüzlerinin üzerine düşünce kalktılar, onu yüzünün üzerine düşünceye kadar dövdüler. Kral Mahvil bunu haber alınca Nuh Aleyhisselam'ı huzuruna getirtti ve ona "Nedir bu senin hakkında işittiğim? Dinime ve babanın oğullarının üzerinde bulundukları şeye karşı davranışın. Nedir sanemleri kürsülerinden düşüren bu sihir? Bunu sana kim öğretti?" dedi. Nuh Aleyhisselam, "Onlar dediğin gibi birer ilah olsalardı yüzlerinin üzerine düşmezlerdi. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sen yüce Allah'tan kork ve ona hiçbir şeyi şerik koşma" dedi. Kral Mahvil, sanemler bayramı hazırlanıncaya kadar Nuh Aleyhisselam'ın tutuklanmasını ve sanemlerin tekrar kürsülerine yerleştirmelerini ve bozulan yerlerinin onarılmasını emrettim.

Selama dilleri ile her kötülüğü yaptılar. Sövdüler, saydılar. Kral Mahvil'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Dermesil, Nuh aleyhisselamı serbest bıraktım. Halk büyük sanemlerden her birinin yanında senenin belli vakitlerinde toplanıp bayram yaparlar, sanemler için kurban keserler ve onları tavaf ederlerdi. Yavuz bayramı için de halk her taraftan gelip toplanmıştı. Nuh aleyhisselam onların yanlarına vardı. Ortalarında ayakta dikilip "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" demeleri için onlara seslendiği zaman yine başlarını elbiselerinin altına soktular, parmaklarını da kulaklarına tıkadılar. Nuh aleyhisselamın seslenmesiyle sanemlerin kürsülerinden yere düşmeleri bir oldu. Halk yine üzerine yürüyüp Nuh aleyhisselamı dövdüler ve mübarek yüzünün üzerine düşürdüler. Başını da yardılar. Kendisini çeke çeke kralın köşküne götürdüler. Yanına soktular. Kral Nuh aleyhisselama, "İlahlarla ilgili işlerden hiçbir şeye karışmamanı sana söylemedik mi? Seni böyle şeylerden men etmedim mi? Bunu sana kim öğretti?" diyerek çıkıştı. Nuh aleyhisselam kanlara boyanmış bir halde krala, "Eğer onlar birer ilah olsalardı yerlere düşmezlerdi. Ey Dermesil, Allah'tan kork. Allah'a hiçbir şeyi şerik koşma. Çünkü o seni görüyor" dedi. Dermesil, "Sen bana böyle hitap etmek kudretini kendinde nasıl buluyorsun?" dedi. İkinci Sanem Bayramı hazırlığı sonuna kadar hapsedilmesini, sanem için kurban kesilmesini ve yere düşen sanemlerin kürsülerine tekrar konulmasını emrettim. Emri yerine getirildim. Kral Dermesil, Nuh aleyhisselam hakkında korkunç bir rüya görüp, "Mecnundur, yaptıklarından mesul değildir" diyerek hapisten çıkarılmasını emrettim. Zamanın kahini ise tufan işini ve zamanının yaklaştığını halka bildirir ve Nuh aleyhisselamın öldürülmesini emrederdi. Babil kralı Dermesil'e de yazı yazmış, bu yazıda Nuh aleyhisselamın öldürülmesine işaret etmiştim. Dermesil çevre halkına yazıp Nuh aleyhisselamın esnam ibadetini değiştirmek istediğini ve bir tek ilahtan başka ilah bulunmadığını iddia ettiğini anlattı ve "Siz sanemlerden başka ilahlar bulunduğunu biliyor musunuz?" diye sordum. Hepsi de bunu inkar ettiler. Nuh aleyhisselamın tevhid akidesini yaymasına engel oldular. Hatta bayılıncaya kadar kendisinin boğazını sıktılar. Öldü sandılar. Nuh aleyhisselam ayıldığı zaman, "Ey Allah'ım, beni ve kavmimi yargıla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi. Gusledip tekrar yanlarına vardı. Onlara Allah'a iman ve ibadete davet etti. Nuh aleyhisselam kendisine zulmetmekten geri durmayan kavminin arasında 950 yıl kaldı. Kendisi çok sabırlı ve halim idi.

Nuh aleyhisselamın Allah'a iltica ve kavminin helaki için dua edişi. Nuh aleyhisselam tebliğ ve davet vazifesini gece gündüz gizli açık yapmaya devam ettim. Fakat kendisinin bütün bu çabaları onların imandan kaçmalarından, küfürlerini arttırmalarından başka bir işe yaramadı. Boşa gittim. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, "Ey Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Malları ve evlatları kendilerinin hüsranlarından başkasını arttırmayan kimselere uydular. Onlar da büyük büyük hileler yaptılar. Halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesir'den vazgeçmeyin," dediler. Gerçekten onlar birçok kimseleri baştan çıkardılar. "Sen ey Rabbim,

alimler de şaşkınlıktan başkasını artırma. Ben artık mağlubum. Benim intikamımı al. Benimle onlar arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan onlar kullarını yoldan çıkarırlar. Nankör ve facirlerden başka da doğurmazlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, erkek müminleri, kadın müminleri yargıla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma diyerek dua ettim. Tufan gemisinin hazırlanışı. Yüce Allah Nuh aleyhisselama ağaç dikmesini emrettim. O da dikti. Nuh aleyhisselamın diktiği saç ağacı 40 yılda büyüyüp yetişti ve boyu 300 zirağı buldu. Saç ağacı Hint ülkesinde yetişen kara ve büyük bir ağaç olup bunun abanuz ağacı olduğu da söylenir. Yüce Allah tarafından Nuh aleyhisselama şöyle vahyolundu. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde onların işlemekte oldukları şeylerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz, talimatımız vecihi ile gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmaya mahkumdurlar. Yüce Allah dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanmasını Nuh aleyhisselama emrettim. Nuh aleyhisselam marangozdum. Ağaçları kesti, kuruttu. Nuh aleyhisselam geminin nasıl yapılacağını bilmiyordum. Ya Rab, yapılacak gemiyi nasıl yapayım diye sordu. Onu üç suret üzerine devrik yap. Başını horoz başı gibi, karnını kuş karnı gibi, kuyruğunu horoz kuyruğu gibi meyilli yap ve üç kat olarak yap buyuruldu. Nuh aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Kestiği saç ağacından tahtalar biçti. 3 yıl bununla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı, gemi için gereken zift vesaire her şeyi hazırladı. Yapılacak şeylerin kendisi yaptı. Eline aldığı keseri yapacağı şeyde hiç yanılmıyordum. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıp çatarken kavminden herhangi bir topluluk yanından geçtikçe alay etmek için "Ey Nuh, peygamberlikten sonra marangozluk yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen?" diyorlar. Nuh aleyhisselam da "Gemi yapıyorum" deyince "Demek karada gemi yapıyorsun ha? Gemiyi karada nasıl yüzdüreceksin?" Birbirlerine de "Bakmıyor musunuz şu deliye? Şu üzerinde seyretmek için ev yapıyor. Hani ya su nerede?" diyerek gülüşüyor, alay ediyorlardı. Nuh aleyhisselam da "Siz nasıl bizimle eğleniyorsanız, biz de sizin bu eğlenip durduğunuz gibi sizinle eğleneceğiz. Ahirette de daimi azabın kimin başına ineceğini ileride görecek, bileceksiniz" diye cevap veriyordum. Geminin yapılışı 2 yıl sürdü. Daha fazla sürdüğü de rivayet edilir. Geminin uzunluğu Nuh aleyhisselamın babasının ve dedesinin zirağı ile 300 zira, geminin eni 50 zira, geminin yüksekliği 30 zira idi. Geminin uzunluğunun 660, eninin 330, yüksekliğinin 33 zira olduğu rivayet edildiği gibi uzunluğunun 1200, eninin 600 zira olduğu da rivayet edilir. Zira dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar veya dirsekten omuza kadar olan uzunluğa zira denilir. Gemi alt kat, orta kat ve üst kat olmak üzere 3 kattım. Geminin her katı 10 zira yüksekliğinde idi. Bunlara küçük birer ışık deliği pencerede konulmuştum.
Geminin birbirinden aşağı olmak üzere 3 kapısı vardı. Geminin üst katında içilecek su için depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahttan dolaplar yapılmıştı. Geminin 6 zirağı su içindeydi. 6 zira yerine 4 zira rivayetleri de vardır. Yapılan geminin gövdesi kuş göğüsü gibi suyu yaracak biçimde meyilli ve devrikti. Geminin baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı gibi, kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibi meyilliydi. Geminin kanatları da vardı. Geminin tahta levhaları demir çivilerle çivilenip berkitilmişti. Çivilenen tahta levhaların arasından içeriye su sızmaması için gemi içinden ve dışından ziflenmişti. Gemiye ne zaman binildiği, kimlerin bindiği ve binenlerin sayısı. Yüce Allah Nuh aleyhisselama nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman her birinden bir nevden erkek dişi ikişer çift ile aleyhlerinde söz geçmiş, helakleri kesinleşmiş olanlar müstesna olmak üzere aileni ve iman edenleri geminin içine yükle buyurdu. Zaten onun maiyetindeki az sayıdaki kimselerden başkası da iman etmemişti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam gemiye binecek olanlara bininiz içerisine. Onun akması da durması da Allah'ın ismiyledir. Hiç şüphesiz Rabbim çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir dedim. Nuh aleyhisselam gemiye oğulları Sam, Ham, Yafes ve bunların zevceleri ile kendisine iman etmiş bulunan 6 kişiyi bindirdi. Oğlu Kenan ise geri kaldı. Çünkü o kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı Vail'e de kafirdi. Halka Nuh aleyhisselamın mecnun olduğunu söylerdi. Kavmi gibi küfür üzerinde direnerek onlarla birlikte suda boğulup gitmiştir. Gemiye binenlerin Nuh aleyhisselamla 3 oğlu ve onların kadınları ile birlikte 8 kişi oldukları rivayet edildiği gibi 15 erkekle 5 kadın veya 10 erkekle 10 kadın oldukları da rivayet edilir. Hatta 80 kişiyi buldukları rivayeti de vardır. Adem aleyhisselamın tabutunun getirilip gemiye konuluşu. Adem aleyhisselamın Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Gemiye binildiği zaman Recep ayından 10 gece geçmiş bulunuyordu. Kralın gemiyi ve gemidekileri yakmak için gelişi. Nuh aleyhisselamın gemiye bindiği ve azığını gemiye yüklediği haberini alınca kral dermesil, onları akıtıp taşıyacak su nerede diyerek gemiyi yakmak üzere adamlarından bir takım süvarilerle birlikte geminin bulunduğu yere kadar gitti. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan da kralla birlikte gelenler arasındaydı. Kral Nuh aleyhisselama seslenip gemini akıtacak su nerede dedi. Nuh aleyhisselam o su senin durduğun yerde sana gelecektir dedi. Kral bu çok şaşılacak, hiç olmayacak şeydir. Demek sen kuru toprakta şu gemiyi yüzdürecek sular, seller olacağını söylüyorsun ha? Sen de seninle birlikte bulunanlar da onun içinden hemen inin, yoksa hepinizi yakarım dedi. Nuh aleyhisselam, Allah'a karşı gururunu çoğaltma da imana gelmekte acele et. Yüce Allah'a eş ortak koşmayı bırakıp Müslüman ol, doğru yolu bul. Aksi takdirde azabı önünde hazır bulunacaksın dedi.

Tufan haberi, inkar ve telaşlanış. Nuh aleyhisselamın kralla konuştuğu sırada bir adam gelip bir kadının ekmek pişirdiği tandırından su fışkırmaya başladığını krala haber verdim. Kral, tandırdan su fışkırmış olamaz dedi. Nuh aleyhisselam ona, yazıklar olsun sana. O ilahi gazabın geliş belirtisidir. Rabbim bana bunu böyle vahyetti. Bu, bütün yeryüzünün delinip deşileceğine, atının dikildiği yerden bile ayıracağına ve atının ayağının altından su fışkıracağına işarettir, dedi. Kral atını durduğu yerden ayırınca ayağının altından su fışkırdığını gördü ve hemen atını başka bir yere sürdüm. Orada da aynı hal vuku buldu. Kralın tahkik için gönderdiği adam dönüp suyun çoğaldığını ve kaynadığını haber verince kral ailesini ve oğlunu alıp kendisi için dağ başına yaptırmış olduğu maakile götürmek üzere acele evine döndü. Herkes tufan olacağını anlıyor fakat vaktini bilmiyordum. Bunun için kral da maakile yiyecek doldurmuştum. Kral ve ev halkı dağa çıkmak istedikleri zaman dağın başından kayaların başlarının üzerine atıldığını, yuvarlandığını gördüler. Nereye yönelip gideceklerini bilmiyorlardı. Yerden fışkıran sular çok sıcak ve pis kokulu idi. Tufanın yaygınlaşması. Göklerden boşanan yağmurların, yerlerden fışkıran suların, selleri bütün yeryüzünü tuttu ve dağları kapladı. Hatta dağların tepesinden 15 zira yükseldi. Güneşin ve ayın ışığı karardı. Dünya karanlık içinde kaldı. Gece gündüz bir oldu. Yağış 40 gün sürdü. Seller yeryüzünde taşmadık, aşmadık yer bırakmadı. Tufan suları Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir putlarını Nevz Dağı'ndan sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet Cidde toprağına attım. Esen rüzgarlar putların üzerlerine toprak yağdı. Gemidekiler dışındaki halkın tufanda boğuluşu. Tufan suyunda boğulacak olanlar boğuldu. Nuh aleyhisselam ile gemidekilerden başka yeryüzünde bulunanların hepsi tufan suyunda boğulup helak oldu. Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayetine göre seller yollarda ve sokaklarda çoğalınca son derece sevdiği yavrusunun hayatı hakkında korkuya düşen bir anne hemen dağa doğru gidip dağın üçte birine kadar çıktım. Su oraya erişince kadın dağın ikinci üçte birine çıktı. Su oraya da ulaştı. Kadın dağın üzerine çıktı. Su yükselip kadının boynuna ulaşınca kadın çocuğunu eliyle başının üzerine kaldırdı ise de su nihayet onları alıp götürdü. Eğer Yüce Allah Nuh kavminden herhangi birisini esirgeyecek olsaydı bu çocuğun annesini esirgerdi buyurulmuştur. Geminin her yeri dolaşıp Cudi Dağı üzerine oturuşu. Nuh aleyhisselamın gemisi bütün dünyayı dolaştı. Önce sağ tarafa doğru gitmeye başlayıp Habeş ülkesine ulaştım. Sonra da Cidde tarafına yöneldi. Sonra Rum ülkesine doğru yol almaya başladım. Rum ülkesini geçince geri dönüp mukaddes arza yöneldi. Mekke haremine kadar gitti. Harem-i Şerif'in çevresinde 7 kere dolaştı. Sonra da Yemen'e doğru gitti. Oradan dönüp Cudi Dağı'na ulaştım. Yüce Allah semaya suyunu tut ve yere de suyunu tut emrini verip de yağışlar durduğu ve dağların üzerlerinden aşan suların seviyeleri düşmeye başladığı zaman gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdum.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Ya Nebi, Davet şu Radyo.
1: Halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

آخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناً.

الآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 5. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

fakir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: bedeli bir hal oldu bize ey Nebi. Yangınlar ortasına düştük. Şimdi senden yine bir selam, bir meltem, her an yeniden.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma,

sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne, bu sözlerim dost yüzüne, vaka geldi, vaka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kaynayuban taştı gider. Hani bizden öğüt alan

Aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u ahın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun? Adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık-ı nanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tayibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?